Meya ukasiye. Shlawudi. Me kanfudi. Masheye no. Me dawasi. Kanfudi. Meya ukasiye. Amen.